Dedim horun yavsan kançın gündül hoktan ora dersin bolukun yorundul nece der ora bəri olu hiç kelcili ve yakın yanı bolu bulu genney. Türke veren delcili yavkın yanı bolu bulu genneli yarvan koyar badungu da sadgula hongara devre dorcili yavkın yanı bolu bulu genney. İsen temen kürüsün isim onban olan tuncura duğun. Kedü yadu medlu gayr gül köğe dokkın yanı bolu bulu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsun taktini keşar soğukur emirte. Kerimin kövü muhule karar gün devre daçın erte kiyitin harberin kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa kara dokkın yanı bolu bulu genney.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya